0: Oh, que gol! Afiame!
1: Moque gol!
2: Afiame! Moque gol! Moque gol!
1: Afiame!